Sada hazır. Cukkage hazır hazır. Sırvya bineye. Lekin bachon ke aage. Hazır hazır.